Doctor Chimmy Mix. In your white infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In Joal. Nepant. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Joal. Nepantli.

Toto Kimi Mix. In your world, infant. In quick. Senga Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Toto Kimi Mix. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepant. Intimisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan tosh. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantli.